0: Vî tim li gor xwezayê, gor jiyana mirova, li gor vê demê gor şahiyê wan derketî holê. Ji bo dixwazeya Mezopotamiya da bi tevahî nav gelada hem ritimê wan bi tevahî hinek nêzî hevin, wek Ermeniya, wek Asûriya, wek Kelûriya, yani bi tevahî mesela van civaka li vê xwezayê dijîn ti wexta lîskê wan dinêrî, lîskê wan teva dişibin hev, hem ritimê wan, hem muzîkê wan tev dişibin hev. Ji wê ew hinek ewa xwe ji xwezayê digire, ji gor xwezaya vê Mezopotamiya ve yek civak vir
1: jiyan dikir. Heşk dirizin
0: hinek jiyan nevdir, gor xwezaya vir, yani gor mesela çiyayı hinek daha cuda dilizin, deşti hinek daha cuda dilizin, gor hinek xwezaya derdikev oğlu, yani ritim jiyi, müzik jiyi, liske wan jiyi, figure wan jiyi, bitavayı, cile wan, hatta cile wan jiyi, gor wana, gor xwezaya wan derdikev oğlu.
2: Bir zengin, hangi çözüm bejin?
3: Brasti embejin, yani evvel Ercan go brasti ziyosa ya. Meje, şu gün ki hatta gün ki cüdaya. Se list kama cüdaya. Ya anzi Jilu Bergevan cüdaya. Mesela Emed hangi cia berbanık lahut ki mesela şu dedi ya o fistan lahutun ser fistan zit işte gne lahut ki.
2: O peşmalık.
3: Emzazan.
0: Peşmalık.
3: Emzazan ve berbanık.
2: Peşmalık.
3: Peşmalık emzazaki ve berbanık.
2: Em nahvede mi zengini kurdi jina daha kıvış berku her heriyem aynı işte cüda da bacım.
0: Hem dimili hem kurdi yani zaravay kurdi hem zaravay dimiliji. Lugaza mecbela kayış bu ve lüvürji devlemendiyek bir kurt dert kefe oluyor yani.
3: Yani mesela az birçok bu em düşün leçe sana leçe bingol nezik eve em jüvez düşün bingole ev cirat be yarı yarı listin yarı yarı de listin ev dikirin navi çiye du kat insan de listin du kat kat ki xoare kat ki zi hevali mer de listin kat ki zi neye xoadan sermeli wan usa ki de listin re yani de hela herama bingole leci usa de listin yani tişte ki cuda bu mesela hina uyad meciye mi damaya biraz tip uyad meciye mi damaya
2: böyle
3: uyad meciye mi damaya yani jiberwi de be mi ya tişte ki zaruke marv bebine de meciye onda de mine te jiyan kırın mesela megava dene koyan mego mesela embejin de nisane da kes na zevce daru berdi zevcin yani ve deme kurdasane da brasti prejiya davet çiye nabe çünkü dema ve zame daru ber bevrat zevcin diye gül derdi keve ica deme da zibuka barane ye mesela mal zaruk dikerin çehebe top tıkın
2: Demi ben hafkirna xazay te hedi hedi hil ilon gulan te haziran te u jukha demi ben hafkirna berhemin jukha ke ya
3: Em de ben zat kom dikin tinin ija gundi hemu kom dibin ve xwarini bi hevra çe dikin o bi defa bi albana bi kelama ew roj anzi hefteki canaz devam berdevam dike ewi liske jibo daru bera dikin jibo bereket edikin Re, jibo bereket edikin.
2: Ritüelin...
1: Çember eki hayalde güvende de. Az ve merak dikin. O çember bana o üç şey. Yani her tüm güvende de çember ek dibinin. Çember ek de girtin. Deste hev de girin. Çember ek dikin. Gül over ek.
3: Ev yekitiya gele. Ev behevra rabun urunştandine. Behevra hezike. Brastiyo ya behevra hezike. Jibo yuvi mesela dibe ya ev civaki de ben hem kavete.
2: Belli.
3: Ev kavete dibe ya meli xo bide meli men emi bebe niyek emi bebe kavete ki.
1: Belli.
3: Brasti de nava civaki de evci kavete ki yani. Çünkü de ne mesela dema jiyan bukhozi kavete ki ne manga yeki demre yek teveki guntine pera de devu isme evdbe kavete. Evdbe yeki tiki. Yuvi civaket yine bere.
2: Ve demeye musat karın bejin civak okurdan behavra jihav hez girtine به هفره پار بگیرنه، به هفره کد دانه، به هفره برهم کم کرنه، به هفره خارنه اجبر که وینها گود دما زاد کم دبه همو به هفره وی زادی به هفره دخونه اوسان.
0: از تشته گوتا کارم بیشم در حقه ویده مگوادو جی قال کر دما مگوت یا چاندنی